0: Merhabalar. Yine soğuk ve yağışlı bir Adelaide gününde beraberiz sizlerle. Ama neyse ki önümüzdeki 1-2 gün içinde sanıyorum havalar düzelecek. Tekrardan güneşi göreceğiz. 15-16 belki 17 dereceleri görüp biraz daha dışarı çıkabileceğiz. Evet, Türkçe programına hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız bir sürü konumuz var. Öncelikli olarak Ayhan Ton'un İstanbul'u anlatan fotoğraf sergisinden başlamak istiyoruz. İstanbul Lounge'da devam ediyor. Gilbert Street üzerinde zannederim 8 hafta sürecek. Birinci haftası doldu. 7 haftamız daha var. Çok güzel fotoğraflar çekmiş. Renkli çoğu. Enstantaneleri yakalamış. Günlük hayatı anlatıyor. Çok değişik şeyler var. İstanbul'u özleyenler, İstanbul'a hiç gitmemiş olanlar, gitmeyi düşünenler ve evinde belki bir anı bulundurmak isteyenler bu sergiyi görebilirler. Hakikaten benim çok hoşuma gitti, değişik geldi. Hem ortam güzel hem hava güzeldi. Bu arada tabii ki 30 Ağustos yaklaşıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramınız şimdiden kutlu olsun. Bugün yanımda bir deniz daha var. So, ben Deniz, bir deniz daha var ve teknisyenimiz Hewitt. Hepimiz, üçümüz beraberiz. Deniz Bey, Deniz Koç kendisi Güney Avustralya Türk Güney Avustralya Türk Avustralya Derneği. Türkçesi, İngilizcesi farklı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk Deniz Bey, size de. Merhaba herkese. Bizim Türk cemiyeti olarak, Güney Avustralya Türk cemiyeti olarak bu pazar, yani 6 Eylül'de bir toplantımız var ama her ay var aslında. Bu pazar bekliyoruz sizleri. Orada Türkiye'den avukat İlkim Emel Aksoy Hanım bize katılacak. Miras ve mal varlığı işlemleriyle ilgili bilgiler verecek. Sorunuz olursa canlı olarak cevap verecek.
0: Nasıl yapıyor bunu? Zoom aracılığıyla mı?
1: Zoom aracılığıyla yapacak. Onun dışında tabii Zafer Bayramımız var. Onu kutlayacağız hep beraber o gün.
0: Herkesi bekliyoruz.
1: Herkesi bekliyoruz, evet.
0: Bu her ayın ilk pazar günü oluyor yanlış hatırlamıyorsam.
1: Her ayın ilk pazar günü oluyor Multicultural Center'da.
0: Evet.
1: 103 Gilbert Street.
0: O da Gilbert
1: evet,
0: Street.
1: Evet. Tamam. Orada toplanıyoruz. 1.30'la 4 arası oradayız. Herkes bir tabak bir şeyler getiriyor. Çayımız var, kahvemiz var. Oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Bunun yanında tabii ileride de birkaç konuğumuz daha olacak. Hem bilgi amaçlı hem yani şey, toplumumuza faydalı bilgiler verebilecek konuklarımız da olacak. İleride onları da
0: Lazım.
1: Evet, tabii ayarlıyoruz.
0: Tabii ki Türk toplumuna destek olmak gerekiyor. Doğru mu duydum bilmiyorum. Herhalde 2000 kişi, 3000 kişi olması lazım direkt Türkiye'den. Ama Türkçe konuşan çok daha fazladır. Çünkü civar memleketlerden de gelenler olabilir.
1: Evet.
0: Türkçe şarkı dinleyenler, sevenler olabilir. Hatta yani o konuda da bize ulaşmak isterseniz, Güney Avustralya Türk Derneği TASA, Turkish Association of South Australia'nın Instagram sitesinde mesela yazabilirsiniz, diyebilirsiniz ki ben işte şöyle bir konuda değinmenizi istiyorum. Veya röportajlarımıza başlayabiliriz ileride. Yani dernek burada yardımcı olmaya çalışıyor. O yüzden aylık toplantılar oluyor. Bir kere ben de gittim. Gayet keyifliydi. Gayet güzel tanışmış oldum. Şimdi epidir de Türkçe konuşmadığım için bana da değişik geldi. Yani birkaç evet, saat evet. Böyle Türkçe
1: evet,
0: konuşuluyor.
1: Evet.
0: Herkes
1: çok sıcak bir ortam oluyor.
0: Çok sıcak bir ortam. Evet.
1: Yaş oranlarda burada çok uzun yıllardır kalanlar var. Evet. Çok önceden gelen gençler var. Yeni gelenler var, yeni aileler var, yeni gelen aileler, onların bir sorunu varsa onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz.
0: Yeni gelenlere
1: özellikle, evet, yani bize ulaşabilirler özellikle bu konuda elimizden gelen yardım edebileceğimiz bir konu varsa o konularda yardım ediyoruz üyeler olarak.
0: Bu çok önemli. Özellikle insan öğrenci olarak geliyor veya kendi başına geliyor, ailesi geride kalıyor. Hakikaten birbirimize destek olmamız lazım. Zannederim Sydney'de, Melbourne'de de böyle kurumlar var.
1: Evet.
0: Büyük büyük faydası olur. Biz de işte radyo programıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani görüşleri de açığız o konuda. Demek ki bu 6 ayın 6'sında 6 Eylül'deki toplantıda Avukat İlkim Emel Aksoy miras ve mal varlığı, yani bu Türkiye'deki mal varlıklarından bahsediyor.
1: Evet
0: herhalde.
1: Evet, burada yani burada yaşayanları hem Türk kanunlarını anlatma konusunda, yani oradaki değişiklikler nedir? Çünkü son dönemlerde çok değişiklik oldu.
0: Evet.
1: Hem onları anlatma, buradan o işlemleri işleri yapma konusunda, hem orada yardımcı olma konusunda bilgiler verecek bize.
0: Peki diyelim yeni gelen birisi size ulaşmaya çalıştı. Yine Instagram hesabından mı ulaşacak, Facebook'tan mı?
1: Facebook'tan, Instagram'dan, e-mailimiz var. Evet. E-mailden, telefondan ulaşabilir. Yani bize genelde e-maille ulaşıyorlar veya mesaj atıyorlar Facebook'tan. O şekilde iletişim kuruyorlar bizimle.
0: Anladım. Tabii evet. Üyelik de önemli. Tabii üyelik ne kadar artarsa o zaman derneğin evet, faaliyetleri
1: evet,
0: daha
1: evet,
0: faydalı
1: mutlaka,
0: olabiliyor.
1: Mutlaka tabii.
0: Yani destek de gerekiyor bu konuda.
1: Evet. Tabii üye olma herkese yani tavsiye ediyoruz.
0: Evet.
1: Hem bize maddi açıdan yardım oluyor. Hem de birçok etkinlikte indirim alabiliyorlar. Örneğin Cumhuriyet Bayramı'nda biletlerde %20 indirim var üyelere, üye olan kişilere. Yani 100 lira yerine 80 lira ödeyecekler. 80 dolar pardon ödeyecekler.
0: Ne oluyor Cumhuriyet Bayramı'nda tam olarak?
1: Cumhuriyet Bayramı zafer, yani artık Zafer Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Zafer Bayramı ikisi karıştı. Cumhuriyet Bayramı 31 Ekim'de kutlanacak.
0: İki gün sonra yani. 29'dan
1: evet, 29 yerine. 29 çünkü Perşembe'ye geliyor sanırım. 31 Ekim Cumartesi günü kutlanacak. Orada biz güzel bir program ayarladık.
0: Evet.
1: Melbourne'den bir müzik grubu geliyor. 5 kişilik Ezgi müzik grubu. Gerçekten çok iyiler. Üç, yani yemeklerimiz de çok güzel olacak. Balık ve et
0: güzel.
1: Şeklinde.
0: Çok güzel.
1: Üç kors menü olacak. Rakımız, işte Efes biramız da olacak orada.
0: Onları herhalde kendileri alacak herkes, değil mi?
1: Tabii tabii tabii. Barımız var. Oradan çok cüzi bir, yani çok böyle
0: evet.
1: Büyük çek kar marjı değil, düşük kar marjlarıyla onlar da satılacak barda. Güzel bir gün olacak. Herkesi bekliyoruz o güne. Biletlerinizi almayı unutmayın. Çünkü yer sınırlı şu anda. Yerimiz çok büyük değil. Biletlerinizi bir an önce alırsanız iyi olur, eğer gelmek istiyorsanız.
0: Nerede peki, yeri nerede?
1: Şeyde, Henley Beach Road'un üzerinde Hellenic Club var.
0: Tamam.
1: North Macedonian Hellenic Club orada olacak. Adresler zaten paylaşılıyor Facebook. TASA tarafından.
0: Şehir içinde.
1: Tabii
0: yani.
1: Tabii çok yakın. Henley çok yakın. Çok
0: göre,
1: yakın.
0: Evet.
1: Henley Beach Road.
0: Henley
1: üzerinde.
0: Beach Road. Evet. Evet. Evet. Evet.
1: Şeyin güzel. Tabertin Theatre'ın hemen alt tarafında, bir 50 metre alt tarafında.
0: Çok güzel.
1: Yerimiz de güzel.
0: Evet.
1: Herkesi bekliyoruz. O
0: tabii.
1: Gün çok güzel bir gün. Hem Cumhuriyetimizi kutlayalım. Hem de
0: olur.
1: Hep beraber bir Türk cemiyeti olarak, toplumu olarak burada birbirimize desteğimizi gösterelim orada.
0: Tabii.
1: Güzel olur.
0: Hem biraz müzik dinlemiş
1: tabii.
0: Oluruz, belki dans etmiş oluruz,
1: tabii,
0: belli mi olur?
1: Yok,
0: işte.
1: Çok dans etmiş olacağız o konuda.
0: İşte müzik konusunda değişik olur. Çünkü Türk müziği tabii dinliyoruz hepimiz Spotify'da, ama toplum olarak böyle bir araya gelip de çok müzik dinlediğim bir ortam yıllardır hatırlamıyorum. Yıllardır. Benim için de değişiklik olacak açıkçası. Neden olmasın, gayet güzel olur böyle bir şey. Tabii... Bize ulaşmanız da evet gayet faydalı olur. Daha doğrusu TASA'ya ulaşmanız faydalı olur.
1: Biletleri almanız çok daha faydalı olur.
0: Öyle mi? Tamam. Peki, o doğru. Onu da söylemiş olalım. Tamam. Zaten önümüzdeki dönem için şöyle bir konuşma da var. Planlıyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Haftalık Türkçe programı üzerinde konuşuyoruz. Evet, evet. Yine yarım saat sürecek fakat bağımsız. Yine bu radyo frekansında fakat bağımsız olarak her pazar günü akşam saat 6'da. Yani düşündük, sizin tam böyle yemek yiyeceğiniz, evde olup rahat dinleyebileceğiniz bir saat olsun istedik ki huzurlu olsun. İşte her hafta naçizane dilimiz döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışacağız. İşte sokak röportajları yapacağız. Hatta geçen gün bu South Australian Farmers Market var. Oraya gittim pazar günü. Türkler de var. Bayağı Türk var çalışan.
1: Kasım abi var orada. Murray Bridge'den o getirip orada şey satıyor. Çok güzel sebze, meyve. Sebze, daha çok sebze satıyor.
0: Röportaj yapacağız. O gün fırsat olmadı. Herkes tabii işinde, orada satış yaparken röportaj olmadı. Ama numaralar alındı, şeyler yakında, yani sokak röportajlarına da başlayacağız. Orada en çok soracağım şey herkese: kardeşim, senin en güzel yaptığın şey nedir? Yani özelliği nedir? Nasıl yapıyorsun? Senin işinin en böyle herkese güzel, değişik gelecek kısmı nedir? Hakikaten merak ediyorum. Çünkü Adelaide'da yeme içme konusu çok önemli. Çok da güzel şeyler üretiliyor. O gün işte birkaç kişiyle tanışma fırsatım oldu. Pruko'daydı galiba. Pruko mu deniyor semtin adına?
1: Wavell Showground. Şu anda şey...
0: Benim gittiğim farklı belki o zaman.
1: Siz hangisine gittiniz
0: bu
1: acaba?
0: Farmers Market diye geçiyor ama Pruko ya da Pruko diye geçen bir yer... Böyle hatta biletle girdik
1: biraz. Ha, o şey, o farklı, evet, farklı, o farklı, farklı. Evet, evet. Bizim burada şeyde var, Wavell Showground'da ona bir Farmers Market var. Pazar günleri orada da Türk arkadaşlar var.
0: Ona da gideceğim.
1: Evet, çok güzel orası da.
0: Siz dernekte ne kadar zamandır çalışıyorsunuz? Çünkü orada başkan yardımcısınız.
1: Evet, herhalde evet, uzun zamandır. Dilber Hanım, başkanımız Dilber Hanım, biz... Açıkçası yeni bir yönetim bu, üyelerimizle beraber 9-10 kişiyiz toplam.
0: Güzel.
1: Yani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Topluma faydalı olacak, Türk toplumunu burada temsil edecek etkinlikler olsun, konular olsun, işte Anzak Günü olsun...
0: Tabii.
1: O tür etkinliklerde Türk toplumunu burada en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Çalışacağız tabii herkesin desteğiyle. Onların desteğine de ihtiyacımız var. Çünkü burada yani burası Melbourne ve Sydney gibi değil. Burada biraz daha az ve dağınık. Yani Murray Bridge'de çok insan var. İşte Virginia taraflarında sanırım bayağı bir Türk o taraflarda var. Zor olur tabii pazar günleri, her pazar, yani ayda bir kere gelmeleri, ama en azından Cumhuriyet Bayramı olsun, Anzak Günü olsun, pikniklerimiz oluyor bizim hava güzel olunca, onlarda o tür etkinliklerde katılım iyi oluyor. Yani 100 kişiyi falan buluyoruz, çok güzel etkinliklerimiz oluyor.
0: 100 kişi,
1: yine onlara devam edeceğiz. Hatta Murray Bridge'e bir şey olduğunda, havalar güzel olduğunda, Kasım Bey'in yani vegetable şey bahçesi olan orayı ziyaret edip bir piknik yapma planlarımız var.
0: Ne güzel.
1: Evet, bir toplum üyeleri olarak güzel planlarımız var. Onları ileride duyuracağız tabii, tek tek netleşince.
0: Yavaş yavaş.
1: Evet, yavaş yavaş.
0: Hiçbir şey hayatta böyle dört başı mamur hemen olmuyor. Biraz evet, beklemek gerekiyor ama evet, yapılacak. Hatta sizin bir böyle piknik vardı. Ben de heves etmiştim. 19 Mayıs pikniği.
1: Evet, evet.
0: Sonra dedim ki gençlik bayramı bu. Bir de 11 kilometre uzaktaydı. Gelemedim.
1: Çok güzel.
0: Hakikaten Adelaide biraz daha dağınık o konuda diğer kentlere göre ama.
1: Siz bir dahaki sefere arayın. Beni alın değil mi? Ben sizi alır bırakırım.
0: Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bir şeyler yapacağız işte.
1: O gün de çok güzel olmuştu. Biz yine piknik. Çocuklar da katıldı, gençler de katıldı. 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı birleştirmiştik.
0: Evet.
1: Top falan oynadık futbol sahasında. Top
0: fotoğraflardan
1: evet,
0: gördüm.
1: Evet. Tabii sonra orada Güney Amerikalı arkadaşlar vardı. Hatta onlar da katıldı bize. Onlarla beraber güzel bir şey oldu. Futbol
0: güzel.
1: Maçı, piknik. Güzel oluyor. Etkinliklerimiz güzel oluyor. Bekleriz sizi mutlaka.
0: Tabii ben de elimden geldiğince seve seve katılmaya çalışacağım. Ben de daha yeni öğreniyorum bazı semtleri, yerleri. Yavaş yavaş oluyor evet, işte evet. Bir şeyler yapacağız. Ama demin bahsettiğimiz gibi her pazar akşam 6'da bu frekansta EBI Radyosu'nda artık bir Türkçe programımız da olacak. 6 Eylül'den itibaren başlıyoruz. Bazen canlı, bazen banttan konuk alarak her zaman sizlere açık olarak istediğiniz programlara, konuklara ve şarkılara da yer vererek devam edeceğiz. Birazdan yavaş yavaş tekrar bir müzik de dinleyelim. Sırada yanlış bilmiyorsam Emel Sayın'ın bir parçası olacak.

0: Eski şarkılar gibisi yok gerçekten. Programın başında Mabel Matiz'in son şarkısını ve sonunda da Emel Sayın'ın klasik bir şarkısını dinledik bugün. Dilimiz döndüğünce epey bir faaliyetlerden bahsettik. Adelaide'da Türk toplumunu ilgilendiren neler oluyor diye.
1: Şimdi Deniz Bey, unuttum, evet, bir tane daha var çok yakında, çünkü o 24 Eylül'de bizim Plantford'da, Bowdoin'da zaten her perşembe düzenlenen Trivia Thursdays diye geçiyor. Quiz Night var orada, her perşembe oluyor ve çok güzel oluyormuş. Biz de 24 Eylül'de bir masa ve iki masa katılmak istiyoruz. Bir masayı book ettik, 10 kişilik. O doldu hemen hemen, ama katılmak istiyorsanız bize mesaj atın, ikinci masa içinde yerimizi ayıralım. Orada Volkan arkadaşımızın Fish Restoranı da var, oradan da hem yardımımız olsun, oradan da yemeğimizi yeriz. Saat 6.30'da başlıyor. Gelirseniz saat 5.30-6 gibi yemeğimizi de yeriz, ondan sonra evet, quiz'e başlamış oluyoruz. Bekleriz herkesi. Bize ulaşın ya Instagram'dan, Facebook'tan veya e-mail'le. Biz de sizi ekleyelim. Giriş ücretli değil, bedava. Sadece katılacağınızı bildirmeniz yeterli.
0: O zaman internette Güney Avustralya Türk Derneği diye aradıklarında sizin bütün kontak iletişim adreslerini hepsini bulacaklar. Instagram'da, evet, Facebook'ta. Tamam. Onu ben de demin baktığımda, evet.
1: Sizi de bekleriz bu arada.
0: Tabii gelebilirsem ben de geleceğim. 5 ile 9 arası yemek diyor. Tabii yemek içmek de lazım. Tabii. Özellikle soru sorulduğu zaman iyi aklımı çalıştırabilirim diye yemek yemem gerekiyor.
1: Volkan arkadaşı da çok güzel bir restoranı var orada. Çok güzel balık yapıyor.
0: Tabii ki.
1: Gelip tabii, o balık tabii, da yiyebilirler.
0: Seve seve, evet, seve seve. Bizden bugünlük bu kadar. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yakında yeniden görüşmek üzere diyoruz. Deniz ben.
1: Ben de Deniz Koç, teşekkür ederiz.
0: İki Deniz de sizlere çok teşekkür ederiz. 6
1: Eylül'de bekleriz sizi.
0: Görüşmek üzere.
1: Sağ olun.